0: Darin hala gini düzeli vermeyiz yarın kurtarayım. Ay baba düzeli vermeyiz yarın kurtarayım. Hadi hadi hadi dari verin yarın kurtarayım. Hadi ni geldi yarın kurtarayım. Hadi ni geldi yarın kurtarayım. Kira yok ni tabiri ni tabiri nari kurtarayım. Paradu ni yapara veri bu ni tabiri ni tabiri nari kurtarayım. Eli seradi ni tabiri bu ni tabiri ni tabiri nari kurtarayım. Aram sabudi ni video bu ni tabiri ni tabiri nari kurtarayım.
1: Hong Kong, Pajito, Kino, Jubutauri, Manida, Teo, Kino, Nuvan, Thank you.